11 katman cesiti yaşımdan yapan bir oral yaşımdan bili. Giyala giyala makosa uthi nje singobeka bani ngoba yaphila dlozi ne Soweto Gospel Choir bathi khandlela.